0: Canaré, get it over.
1: Давай, подкавай.
2: Yüksek. Balon
0: 1.45. Alacağım. Yürü içeri. Bana